0: Tuşkur Kuvvet'e topladı.
1: Tanrı kimi görüşemeler?
0: كان الميكروجوهرة على 29 100 والا 73 24 3000